te ne pi kala kale gungko genchi ma nyi nyare ke ku bu mu le to to ku te be anyi nguri ye ye fu u ku i le be se be ke re to ku gendere re ne yo ku tu bu ya kwe te u lu tu le ke che che eni yo ro ku be se be u ku i pu ko nu le yo u ku ye le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke u le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne ju bo wo to pram pram ble se bu u ku i te atak pa me anake me ne ke leng ke pulo puru re be kende be kende kola sokode me ne ke leng ke pulo da pangu me ne ke leng ke ko ke te le ri chevie me ne ke leng ke pulo me te me le etini ne i ke fela ke fwe bi kwe bu ku le ka sa akoro akoro ko fi sa bele le se bu u ku i sa ka lo la ne ye u fa le ke ta i te ke u le fe kara me ne ke leng ke pulo me lo me mu mu ye me na pa le u ku i la bwe re ke mo tu mu ya woro le me le ke bu nke tu bu we la nya re bi re u wo ku re di re bu wo nya re bi re lo chung ku lu kwe we sa u lu re abai me na faru we u la ye re la.